0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

Radyoya kulak veren güzel insanlar, merhabalar. Stüdyoda mikrofon başında ben Bedriye Halis, rejide genç arkadaşımız Sergey Vardevaryan, bir saat boyunca o güzel türkülerimizle eşlik etmeye hazırız. Konserde dinlemek istediğimiz türküleri seçerken Cemal Süreyya'nın o güzel mısralarından ilham aldım. Sesine özlem, sana hasret demiş ünlü şair ve ne güzel demiş. Sevgili dinleyiciler, önümüzdeki dakikalarda özlem dolu, hasret dolu türkülerle huzurunuzda olacağız. İlk türkümüz Nurten Kasimova'dan olacak. Gurbetin yolu uzak, gelemem anam diyecek.

Sevgili dinleyiciler, hasret çekenin mi yoksa geride kalanın mı kalbi en çok dağlanır? En çok kim özler? En çok kim hasret çeker? Sevdiklerini arkada bırakarak giden mi yoksa gurbette evladım var, eşim var, sevdiğim var diyen mi? Osman Aziz'i dinliyoruz. Gurbet ellerde, yanar ağlarım diyor.

Hasret çekenler ile hasreti çekilenlerin kalbi hep buruktur. Hasret çekenler gurbetteki bir yakınına hasret duyar. Ya gurbette olanlar, anne, baba, kardeş, sevgili, eş, arkadaş hasretiyle yanar dururlar. Yaktı hasret, yaktı beni diyor Aynur Muzafferova.

Hiçbir dil gurbeti anlatacak kadar güçlü değildir. Özlem burun kemiklerimizi sızlatırken hasretten ciğerlerimiz dağlanır. Sıradaki türkümüz Beyti Beytulof'tan, keklik gibi daldan dala diyor.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: İnsan doğup büyüdüğü yerlerden uzakta kalarak özlem duygularını yoğun bir şekilde hisseder. Hele bir de bu güzel türkülerimizle daha bir duygulanır. Bazen gurbet öyle bir yerleşiyor ki insanın içine. Aman daylar, yol verin, abeyler, ben sılama varayım. Sılam yeşil yaprak açmış, a ben nasıl dayanayım diyecek Rodopların bülbülü Kadriye Latifova.

Hasret çekenler de, hasreti çekilenler de kalplerini sevdiklerinin avuçlarına bırakır. Bu kadar acı, özlem çekmek hep bu yüzden olsa gerek. Annem benim gurbet aldı sevdiğimi diyor Hasan Rodoplu.

katlanılan, sabredilmesi gereken, acı veren bir bekleyiş gibidir. Sevdiğim Ceylan'ın gözleri kara, kalbimde bıraktı derin bir yara. Yine gurbet bize düştü, ne çare diyecek Cemil Şabanov.

0: Değerli dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg Türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz.
1: Özlem dolu, hasret dolu gurbet türkülerimizle süslediğimiz konserimiz devam ediyor. Sırada bahçemizin meyveleri bol gelir, gurbet elde kaldım, zor gelir diyecek Sıdıka Ahmedova.

özlem ve hasret dolu güzel türkülerimiz var bizim. Onları dinler, bağıra çağıra söyleriz. Ezberleriz, tekrar tekrar açıp dinleriz. İşte onlardan biri var şimdi sırada. Yeşil ördek gibi daldım göllere. Sen düşürdün beni dilden dillere. Başım alıp gidem gurbet ellere. Ne sen beni unut, ne de ben seni diyecek Emine Enverova.

Gurbetlik ne uçsuz bucaksız mavi denizde olmak ne de bir çöl ortasında tek başına olmaktır. Gurbetlik sevdiklerinden uzak ve yalnız kalmaktır derler ya, sevdiklerimize bir an önce kavuşmak dileğiyle. Ak güvercin olaydım, pencerene konaydım, pencerende pek yüksekmiş a gülüm, yar dizine konaydım diyecek Vasfiye Şaban.

Türkülerimiz öyle güzel ki acımızı hafifletmek için açıp dinleriz. Bak ne güzel türkü, sen de dinle diye sevdiklerimizle paylaşırız. Sıradaki türkümüz de işte böyle bir türkü. Adem Bayraktar söyleyecek. Ekinler biter oldu, bülbüller öter oldu, ayrılık yeter oldu diyecek.

Sevgili dinleyiciler, türkülerimizi bazen ağlayıp rahatlamak için de özellikle dinleriz. En acılı, en güzel türküleri arayıp buluruz da sanki acımıza derman olurlar. Sıradaki türkümüz Selami İlyas'tan olacak. Mendil yele yele vay, vay yarim gitti gurbet ele diyor.

özlem dolu, gurbet dolu türkülerimize yer verdiğimiz konserimizin böylece sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Huzurunuzdan Pravda Erkek Korosu'nun söylediği Gönül Gurbet Ele Varma türküsüyle ayrılıyoruz. Bir dahaki buluşmamıza kadar sağlıkla, sevgiyle, gülümsemeyle kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi günler değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. 21 Mayıs 2026 tarihli canlı yayınımızda önce haberleri ardından Şevke Çakır'ın sunduğu Perşembe Ekspres programını dinleyebilirsiniz. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan bülteni aktarıyoruz. Stüdyoda ben Bedriye Halis. Önce bazı haber başlıkları. İvo Hristov, Bulgaristan dış politikada denge arayışında açıklamasında bulundu. BAPH icra müdürü görevden alındı. Pamporovo bölgesindeki heyelan aktifliğini koruyor. Bir sofrada miras temasıyla Türk mutfağı haftası başlıyor. Şimdi haberlerin detayları. Başbakan yardımcısı Ivo Hristov, Başbakan Rumen Radev ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesini aracılar olmaksızın yürütülen yeni bir liderler diyaloğu olarak değerlendirdi. Bulgaristan Ulusal Televizyonu BNT'ye konuşan Hristov, gündeme gelen vize konusunun önemine dikkat çekerek hükümetin dış politika yaklaşımının önceki yönetimden farklılaştığını vurgulayarak geçmiş dönemde Amerikan taleplerinin koşulsuz kabul edildiğini öne sürdü ve biz Sofya Havalimanı'na uçakları

eğitimden farklılaştığını vurgulayarak geçmiş dönemde Amerikan taleplerinin koşulsuz kabul edildiğini öne sürdü ve biz Sofya Havalimanı'na uçakları davet eden taraf olmadık. Ayrıca Marco Rubio'nun da söylediğini duydunuz. Bulgar makamları ne istediğini bile sormadan evet diyordu ifadelerini kullandı ve bunlar devraldığımız ilişki biçimleridir dedi. Christoph, Bulgaristan'ın artık Brüksel, Berlin ve Paris'in yanı sıra Washington ile de eşit şartlarda diyalog yürüten dengeli ve bağımsız bir dış politika izlediğini belirterek bu yaklaşımın ülkenin uluslararası alandaki konumunu güçlendirdiğini ifade etti. Başbakan yardımcısı Ivo Christof, Bulgaristan'ın ulusal çıkarlarının korunmasına örnek olarak ABD vizelerinin acilen kaldırılması yönündeki kararlı tutumu ve Mercosur ticaret anlaşmasının tarım sektöründeki yerli üreticilerin rekabet gücünü tehdit ettiğine yönelik hükümetin ciddi endişelerini gösterdi. Bulgaristan Ulusal Radyosu BNR tarafından ulaşılan bilgiye göre Gıda Güvenliği Ajansı BAPH İcra Müdürü Dr. Angel Mavrovski'nin görevine Başbakan Rumen Radev'in kararıyla son verildi.

Şubat ayı sonunda geçici hükümet tarafından göreve getirilen Mavrovski'nin görev süresinde yasa dışı mezbalara yönelik denetimler gerçekleştirilmiş, gıda güvenliği kurallarına uymadığı gerekçesiyle çok sayıda et işleme tesisi kapatılmış ve çeşitli ürünler imha edilmişti. Doktor Mavrovski'nin yerine Profesör Doktor Svetlana Yancheva atandı. Tarım ve Gıda Bakanı Plamen Abrovski'ye göre Mavrovski kurumun işleyebileceğini ortaya koydu. Profesör Yancheva ise mevcut çalışmaları daha da ileriye taşıyacak. Yancheva'nın Plovdiv Tarım Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalıştığı, ayrıca

yaşadığını belirtti. Ulusal Yapı Denetim Müdürlüğü DNSK'nın Smolan'da inceleme yürüttüğünü kaydeden Şişkov, yolun en kısa sürede yeniden ulaşıma açılması için gerekli adımların atılacağını vurguladı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türk Mutfağı Haftası bir sofrada miras temasıyla bugün başlayacak. Türkiye'nin dünyanın dört bir yanındaki diplomatik temsilcilikleri de çeşitli gastronomi etkinlikleriyle programı tanıtacak. Sofra, birlikte olmanın en kadim dilidir. Yemek, insanları zamanın ötesinde birbirine bağlar mesajıyla gerçekleştirilen Türk Mutfağı Haftası kapsamında Türkiye'de ve yurt dışındaki diplomatik temsilciliklerde ortak akşam yemekleri düzenlenecek. Türk şefler geleneksel lezzetleri tanıtacak, yemek ve tatlı yapım teknikleri uygulamalı olarak

katmanlar düşünün. Bütün bu antik şehrin üzerinde Çarlık döneminin en güzel Viyana, neosesyon ve barok tarzındaki evler süslüyor ve güzelliklerde birbiriyle adeta yarışıyor. Ana cadde başlangıcında Bunarcık Tepesi'nin üzerinde ise Aloşa anıtı bizi izliyor. Turistlerin de ilgisini çekiyor. Kim o diye soruyorlar mutlaka. Sovyet komünist gencinin ifadesi Aloşa, 1989 yılı demokrasi döneminden sonra anıtın yıkılması gündeme gelmişti. Ancak nesiller boyu Plovdivli'nin sevdiği bir anıt olan Aloşa'nın yıkılmasına izin verilmedi. Ana caddenin ortasında devam ederken kendinizi adeta böyle Linda Wolverton'ın Harikalar Diyarı'nda Alisa gibi hissedeceksiniz. Önce böyle cadde sonunda Roma Stadyumu, Rimski Stadyum. İkinci yüzyılın başında Roma İmparatoru Adrian tarafından kurulan stadyum. Uzun süren kazılar ardından tüm ihtişamıyla ortaya çıkarıldı. Zamanında 30 bin kişilik yapılmış. O zamanlar stadyumlar veya antik tiyatrolar şehirlerin nüfusuna göre yapılıyormuş. 30 bin kişilik. 240 metre uzunluğundaki Roma Stadyumu'nun kuzey tarafı, Osmanlı döneminin en güzel örneklerinden Murat Hüdavendiger Cuma Camii'nin temeline kadar dayanıyor. Cumayata Meydanı'nda antik Roma ile Osmanlı, günümüz Plovdiv'in dinamik hayatı ve sosyal yaşamın renkleri buluşuyor. Ana caddeden bu meydana gelmeden önce Plovdiv Together 2019 Plovdiv Kültür Başkenti yazısında fotoğraf çektirmeyi de unutmayın lütfen. Sokan maskotu olan Milo'nun anıtı da fotoğraf için sevilen noktalardan biri. Şimdi çok uzun uzun Milo'yu da anlatmaya zamanımız yok. Onu da belki başka defa veya siz okursunuz ama bugün de caddenin sesi soluğu kulağı Milo'dur. Onun kulağına fısıldayacağınız dilek hele de bir fotoğraf karesinde ölümsüzleşirse mutlaka gerçekleşeceğine inanılır.

Roma stadyumuna kadar uzanan turumuzun sonunda Plovdiv'i dünya şehri yapan, tarihlerin kesişmesi, medeniyetler beşi, farklı kültürlerin ocağı haline getiren eskiden Cumayata, şimdi Rimski Stadion olan meydan biraz boş vakit geçirme zamanı için çok uygun.

Sevgili dinleyiciler, iş arkadaşımız Sevda Dükkancı, Plovdiv'in görülecek yerlerini anlattı. Ardından da Ahmet Yusuf o güzel sesiyle, Filibeli Yarim türküsüyle huzurunuzda oldu. Değerli dinleyiciler, yarın 22 Mayıs'ta Plovdiv'in eski bölümünün mimari müze sit alanı ilan edilmesi üzerinden 70 yıl tamamlanıyor. Eski Plovdiv kentin merkezinde Nebettepe, Taksimtepe ve Cambaztepe olmak üzere 3 tepe üzerinde. Toplam büyüklüğü ise yaklaşık 35 hektar.

0: olan bir alanda yer almaktadır. Sit alanında Nebettepe Arkeoloji Kompleksi ile Antik Tiyatro gibi amblem niteliği taşıyan eşsiz anıtlar bulunmaktadır. Plovdiv'in en eski Ortodoks kiliseleri, Bulgaristan'ın milli uyanış devrinden kalan evler, kayda değer mimari anıtlar da burada yer almakta. Eski Plovdiv'in bundan tam 70 yıl önce mimari müze sit alanı ilan edilmesi, şehrin eşsiz kültürel ve tarihi mirasını kurtaran kayda değer bir olaydır. 1979 yılında geçmişten kalan anıtların korunması için verilen Avrupa Altın Madalyası'na layık görülen eski Plovdiv mimari sit alanı UNESCO'nun Dünya Mirası listesine de adaydır. Eski Plovdiv'in sit alanı ilan edilmesi üzerinden geçen 70 yıl dolayısıyla Plovdiv'de bir dizi etkinlik de yapılmaktadır. İş arkadaşımız Sevda Dükkancı'nın hazırladığı Plovdiv sunumunun eski kente yer alan bazı önemli yerlere ilişkin olan ikinci bölümünü yarın sabahki acısıyla tatlısıyla mektuplarınız programında dikkatinize tekrar sunacağız. Cumartesi sabahı sizden bize, bizden size programında yer alan tarih sayfaları köşesini hazırlayıp sunan Dr. Emine Bayraktarova ise yine eski Plovdiv'de bulunan ve uzmanlar tarafından Bulgaristan'daki barok mimarisinin zirvesi olarak tanımlanan göz alıcı intişamıyla günümüze kadar varlığını sürdüren bir kültür anıtı olan Kuyumcuoğlu evinin tarihini de anlatacak. Sevgili dinleyiciler, hafta sonu yarın programlarımızı sakın kaçırmayın dedikten sonra şimdi telefonlarımızı açıklama, hatırlatma zamanı geldi çattı. 02 963 06 75 ikinci telefonumuz 02 933 63 18 tekrarlıyoruz. 02 963 06 75 ikinci bir telefonumuz daha var. 02 933 63 18 Danayıl Delef, Bedri Halis camın diğer tarafında, ben de stüdyoda Şevki Çakır, sizleri sabırsızlıkla bekliyoruz.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
0: Evet sevgili dinleyiciler, her zaman olduğu gibi bu saatte sizin saatiniz, sizin istekleriniz, sizin yorumlarınıza yer açıyoruz, yer veriyoruz. Ömer Ömer bize dün yazmıştı. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinizde olsun sayın radyo çalışanları, dinleyicileri ve Müslüman alemi, nasılsınız, iyisiniz inşallah demiş. Bizler de çok iyiyiz Ömer Bey, umarız sizler de iyisiniz. Birkaç kişiyi selamlamak istiyorum. Bugün 21 Mayıs Perşembe, köyden Zeliha Ennemin, anne olacak ennemin yazılmış, Oktay kardeşimin, Belenti'den Zelih ablamın oğlu Hüseyin'in ve Varna'dan Hidayet arkadaşımın doğum günleri. 22'si Cuma ise Yasenkova imamı İbrahim Hoca'nın doğum günü var. 23 Cumartesi Ludogorci imamı, tekrarlı devam ediyoruz. Ludogorci imamı İbrahim Hoca'nın doğum günü. Doğum gününüz kutlu olsun. Allah hayırlara vesile etsin. Nice senelere sıradaki türkü onlara gelsin. Ayrıca bütün Staroselişte halkına da gelsin. İyi günler, Allah'a emanet olun demiş. Ve ben Staroselişte'den Ömer Gafur diye yazmış. Tabii ki profilinizde isminiz çıktı Ömer Bey. Telefonumuz geldi, bakalım bugün ilk kim bizi arıyor. Alo, hoş geldiniz, buyurun.
2: Ben yine Bedriye'cim. Selamünaleyküm.
0: Fatma Hanım, ben Şevki'ye, buyurun.
2: Oldu. Ben şimdi Hırsıvı'dan akrabamın doğum günü var 23'ünde. Adı Acet. Ona sağlık, sağlamlık dilerim. Huzur, kızını, çocuklarını, torunlarını, hepsini selamlıyorum. Bir de Hürmüz Hanım'ın geçmiş doğum gününü kutluyorum. Ona da sağlık, sağlamlık, hoşluk diliyorum. Bütün sevenlerini onun da selamlıyorum. Bütün Bulgaristan halkının Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Herkesin de, sizin de, bütün ekibinizin. Bu sabah Bedriye çok güzel

0: yaptı. Bitki, baştan bitkiye kadar ağladım. O kadar güzeldi, o kadar güzeldi. Allah'ım ona sağlık, sağlık versin. Hepinize de size gurur duyuyorum. Sizi çok seviyorum ben Şevkeciğim. Sağ ol. Hoşça kal yavrum.
1: Teşekkür ederiz Fatma Hanım. Bedriye zaten sözlerinizi duydu ama böyle zaman zaman iyi ki tatlı söz söylemeniz ne kadar güzel. Bizim de kalbimizi inanın çok çok çok ısıtıyor. Çok da mutlu oluyoruz. Aynı şekilde Fatma Mehmet de Burgas'ın Bilka köyünden yazmış. Bu sabah yine gurbet türküleri içimiz dağlandı. Ama ne yapalım, kolayı yok, dayanan bilir acısını demiş Fatma Mehmet. Çok teşekkür ederim. Tabii ki Bedriye'yi burada kutluyoruz, öpüyoruz, onu kucaklıyoruz. İyi ki var, iyi ki böyle güzel türküler seçmiş, iyi ki sizi duygulandırmış. Biraz hüzünlenmişsiniz ama bu hayatta hüzün de var, acı da var, sevinç de var, neşe de var dedikten sonra sırada biz Danayıl'la birlikte seçtiğimiz türküyü dinletme zamanı. Şimdi Bedriye için de sürpriz olacak. Ah hanım, çıkmış Ayazman'ın başına diyecek Osman Aziz.

0: Her iki telefonda da bekleyenimiz var. Önce Buyul Köyü'nden Gülbiye Hanım'ı alıyoruz. Gülbiye Hanım, nasılsınız?
1: İyiyim, çok iyiyim. Bugün gelinimin doğum günü var.
0: Tamam.
1: Onu selamlamak istiyorum. Adı Sevinç. Öğretmen gibi çalışıyor PSO'da. Angliski'den ders veriyor.
0: Tamam.
1: Eşi Coşkun Sarıyık. Çocukları Tolga, Gizem, kaynısı Gülbiye. Ona sağlık, uzun ömür, mutluluk diliyorum. Gelin hanımı çok seviyorum. Onun için ona sırada nasıl türkü varsa bir türküyle selamlayın. Çok memnun kalacağım.
0: Tamam, evet. Gülbiye Hanım, söz, selamlıyoruz. Sizin gelininiz Bayisivu Köyü'nde İngilizce öğretmenimiz Sevinç Hanım'ın doğum gününü kutluyoruz ve Happy birthday to you, Madam Sevinç diyoruz. İngilizcemiz ne kadar güzel bilemiyoruz ama akşama böyle bir kontrol eder güzel İngilizce öğretmenimiz dedik. Ve diğer dinleyicimizi alıyoruz. Efendim, iyi günler, nasılsınız?
2: İyi günler. Kimle karşı? Şevki Hanım mı?
0: Evet. Ya Şevki ya Bedre. Bedre telefonu aldı. Stüdyoda benim.
2: Teşekkür ederim. Bağlı Kırsız Köyü'nde öğretmen Abdullah Efe sesliyorum.
0: Buyurun Abdullah Bey.
2: Size. Benim arabam sebebi, benim yarın çocuğumun doğum günü var. Fakat yarın canlı yayın olmadığı üzere bugün aramak istedim. Onlar Avusturya Güney'de yaşıyorlar. Adı Günaydın.
0: Tamam.
2: Adım adı Şenay, oğlu Deniz. Onun doğum günü kutlu olsun. Sağlık, hoşluk, işinde başarılar dilerim. Oğlumla ikisi Viyana'da PTT'de çalışıyorlar. Onlara sağlık diliyor vertesine ayrı ayrı. Hayretten kız kardeşim Zeresi Köyü'nden. Bugün onun da doğum günü var. Onun da doğum günü kutluyorum. Ayrıca Varna'da yaşayan büyük oğlum Ali Aydın, eşi Filiz, o çocukları Arman ve Alis, onları da kutluyorum. Onların da işinde başarılar diliyorum. Okullarında başarılar diliyorum. Sağ olun. Ayrıca gelecek Kurban Bayramı'nı da kutluyorum hepinizin. Onların da bayramı kutlu olsun diyorum.
0: Teşekkür ederiz Abdullah Bey. Bayram için daha biraz erken de olsa biz bugün oğlunuz Günaydın'ın doğum gününü kutluyoruz efendim. Ta uzak Viyana'ya selamlarınızı gönderiyoruz.
2: Ayrıca bu sıradaki şarkı onlara...
0: Sırada güzel bir türkümüz var Abdullah Bey. Evet sevgili dinleyiciler, bazen biz söylüyoruz, şarkı değil türkülerimiz var. Yerli ses sanatçılarımız özellikle türküleri seslendiriyorlar. Biraz önce gelinimiz Sevinç, şimdi de oğlumuz Günaydın. Ne kadar güzel isimleri var, isimleri kadar güzel hayatları ve ömürleri olsun diyerek şimdi mesajlara bir göz atıyoruz. Evgin Ergin bize yazmış. Selamünaleyküm değerli Sofya Radyosu ve çok kıymetli çalışanları, ben Gusla Davulcular Köyü'nden Evgin Necdetov. 16 yaşındayım. Bugün ilim ve irfan ocağımız, bizim ikinci evimiz olan Medresetün Nüvab'ı selamlamak istiyorum. Başta hocalarım, öğretmenlerim, müdürüm Şerif Hocam, müdür yardımcısı Mehmet Hocam, sınıf öğretmenim Remziye İsmailov olmak üzere 9. sınıfı, aşçıları, çalışanları ve bütün talebelerini cani gönülden selamlıyorum. Orası bizim ikinci evimiz oldu. Hepsine çok çok teşekkür ederim demiş Evgiler. Ne kadar güzel bir mesaj. Kimseyi unutmamış. Öğretmen, müdür, aşçısına kadar, sınıf arkadaşlarına kadar da selam göndermiş. Yeni bir telefon gelmiş. Kim acaba, nereden arıyor? Buyurun.
3: Alo Şevket Hanım, iyi günler.
0: İyi günler efendim.
3: Ben Nefize Çakır'ım. Deliki Preslav'ın Ostiç Köyü'ndenim. Benim bugün kızımın, küçük kızımın doğum günü var Şevkiye Hanım. İsmi Emine Mutlu. Onlar Sofya'da yaşıyor. Damadımı da selamlıyorum. Kızımı da selamlıyorum. Onlara sağlık, hoşluk, mutluluk diliyorum onlara. İki tane de torunlarım var. Biri İlkay, biri de Burak. Biri de Burak. Onları da selamlıyorum. Onlara da sağlık, hoşluk diliyorum. Okullarında başarılar diliyorum. Bir de kız kardeşimin oğlunun 24 Mayıs'ta doğum günü var. İsmi Hüseyin. Onları da ailece selamlıyorum. Onların da doğum gününü kutluyorum. Onları da güzel bir türküyle selamlarsanız mutlu olurum. Kız kardeşimin ismi Fatma Çakır. Damadımızın ismi de Kamil. Onları da selamlıyorum. Gelinimizin ismi de Vasfiye. Onlara da sağlık, hoşluk diliyorum, mutluluk diliyorum. Bu kadar Şefkiye Hanım. Beni bilenlere de gitsin.
0: Gitsin Nefise Hanım. Zaten çok güzel türkülerimiz var. Bu türkülerimiz herkesi, bugün bizi dinleyen herkese...

0: armağanımız olsun. Umarım beğenirsiniz dedik ve yeni bir telefon geldi. Danayıl ve Bedriye harıl harıl çalışıyor. Bakalım kim arıyor, nereden? Buyurun.
1: Ben Silifre Sancağı Suhudol Köyü'nden Zülfiye Çelebi.
0: Buyurun Zülfiye Hanım.
1: Bu sabah yayınızda yavrum. Bedriye, sen çok sevindim yavrum. Nasıl da bayram üstü bunları söylediniz yavrum. Allah size dilik iyilik, hoşluk versin evlatlarınıza, hepsinize yavrum.
0: Amin Zülfiye Hanım, dualarınız kabul olsun. Bizler de sizi çok seviyoruz. Bu güzel sözlerinizden dolayı teşekkür ederiz.
1: Vallahi gün be gün, dakika be dakika sizi bekleyirim. Bütün bayramınız kutlu olsun. Bu sabah yayından içi açtım. Bayramınız kutlu olsun. O kut sıkışa gelirim. Telefon alamazsınız. Benden bütün Türk Müslüman alem Bulgaristan'a çok bayramlar dileyelim. Bayramlar kutlu olsun. Hep de böyle mutlu olalım bayramlarda. Neler gördük, neler yapamadık bilen bayramlarımızı.
0: Teşekkür ettik Zülfiye Çelebi, Suhudol Köyü'nden. Zülfiye Hanım ne kadar güzel konuştu. Gönlümüz oldu. İtiraf ediyoruz. Teşekkürler. Diğer telefonumuzu da açıyoruz. Ses veriyoruz. Alo, buyurun. Sıra sizde.
2: Alo.
0: Buyurun.
2: İyi günler.
0: İyi günler.
2: Ben bugün Sevgili ablamın doğum günü Tervel'den. Kaç yaşında?
0: Evet.
2: 78 yaşını bitiriyor. 79'a başlıyor. Ona sağlık. 78'e girmiş, 77'yi bitirmiş, 78'e başlamış. Ona sağlık, mutluluk, huzur, bir ömür diliyoruz. Buraya hepsimiz, onun arkadaşları toplandık. Onun doğum gününü kutlamak için güzel bir türküyle onu selamlamak istiyoruz.
0: Tamam efendim. Hı. Orada toplanan bütün hanımlara buradan bizden selam olsun. Muhabbetiniz bol olsun.
2: Sevgili ablamın arkadaşları, biz burada Zebur'ya, onun arkadaşı Seyide, Necmiye ve Femiye, ona çok çok mutluluk, uzun uzun ömürler diliyor hepsimiz buradan. Onu güzel bir şarkıyla selamlayacağız.
0: Güzel bir türküyle selamlayacağız Zebure Hanım. Evet, burada anlaşılan geçen hafta Necmi ablanın doğum gününü kutladınız. Şimdi Sevgül Hanım'ın doğum günü. Demek ki sırasıyla böyle geziyorsunuz. Zaten haftaya da bayram. Bayramı da böyle bahane ederek yine bir araya gelin. Baklavalar, şerbetler, efendim tatlı sözler, kahveler, çaylar içilsin. Neşe olsun aranızda, hep böyle güzel sohbetler olsun diyoruz ve zaman zaman bizi de aranıza aldığınız için çok teşekkür ederiz. Efendim sırada güzel bir türkümüz var ama telefon varmış, Bedriye ısrar ediyor. Alo, buyurun efendim, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, sağ olun. İsmim Şerif Ahmet Şerif.
0: Buyurun Şerif Bey.
3: Bozgöl köyünden arıyorum. Bugün 75. yıl dönümü doldurmaktayım ve onun için bütün kısım akraba, eş, dost, benim doğum gününü tebrik edenler hepsini çok teşekkür edip onları bir türküyle selamlamak istiyorum. Bilhassa yatakta yatan eşim, Momçilgrad'da yaşayıp orada çalışan çok sevdiğim kızımız Nefide ve ameliyat oldum ve ameliyat esnasında Bursa'dan bir çağrıyla bizlere geldi. Allah ondan razı olsun, Fatma Çağlayan kızımıza. Çok teşekkürlerimi sunmak istiyorum ve onu da sizin seçmiş olduğunuz bir türkü ile selamlarsanız çok memnun olurum. Sizlere de işlerinizde her daimi bizlerin yanımızda olduğunuz için sizlere çok teşekkür edip sizlerin her daimi başarılarınızı gayet içtenlikle tebrik eder ve inşallah her daimi de bizleri sevindireceksiniz. Var olun, sağ olun efendim.
0: Sizlere teşekkür ettik Şerif Bey. Evet, biraz da efendim böyle türkülere de zaman bırakalım. Güzel bir türkümüz var. Meşeler

0: Evet, telefonumuz geldi. Hoş geldi. Efendim, söz sizde. Sizi dinliyoruz. Buyurun.
1: Selamünaleyküm Şevkiye Hanım.
0: Aleykümselam Yılmaz Bey.
1: Nasılsınız efendim?
0: İyiyiz Yılmaz Bey, çalışıyoruz. Sizler nasılsınız?
1: Vallahi biraz önce geldim. Ne zamandan beri arama uğraşım, aklımda bir önceden bağlanamaydım. Çünkü bayağı bir şeydi. O yüzden bugün istedim dostlarımı selamlama burada sizin sayenizden. İlk önce anam kadar sevdiğim Nebahat ablamı, Vysoko Gulamovoda'dan Vesya Hanım'ı, Mazes teyzeyi, Boyan'dan Vesya anneyi, Sevdiye yengem gibi Sevdiye Balaban Okos köyünden Nefiye halamı ve bugün bütün doğum günü olanlara küçük büyük demeden herkes çıkar, doğum günleri kutlu olsun.

0: sağlıklı, sıkatlı, uzun ömürleri olsun efendim. Hoşça ve dostça kalın. Bana da selam yok mu deyinlere gitti Şeki Hanım.
1: Teşekkür ettik Yılmaz Bey. Siz bizim adımızdan konuştunuz. Kürsüden, parlamentodan konuştunuz. Teşekkür ederiz. Biraz önce Mustafa Adem bizi Haskonu Kladenetsk köyünden aramış. Mumçılgrad'dan Mustafa Şabanov'un doğum günü varmış. Kutlu olsun. Bizler de buradan kutluyoruz. Biraz önce Burgas'ın Bilka köyünden Fatme Hanım mesajını okudum. Ama benim eski bir mesajım vardı. Onu okumadınız dediniz. Yazmışsınız. Bizler her zaman son mesaja bakmaya çalışıyoruz. Fatme Hanım. Aslında gördüğünüz gibi fazla hareket etmeye zamanımız yok. Bütün sözleri bir araya getirebilirsek daha iyi olur. Kusura bakmayın, isteyerek atlamadık mesajınızı. Okuyoruz şimdi hemen. Sayın Sofya Radyosu, ben Burgaz Sancağı, Bilka köyünden Fatme. Bugün benim iki damadım var. Onları selamlamak istiyorum. Doğum günlerini kutluyorum. 24 Mayıs'ta büyük damadım Nazif'in doğum günü. 25'inde ise küçük damat Hasan'ın ikisi var. Onlara Allah'tan sağlık, sağlamlık, işlerinde başarılar dilerim ve onları çok da seviyoruz. Sıradaki türkü ikisine de, ailelerine de gelsin. Torunlarımı da çok seviyorum diye yazmış Fatme Mehmet. Umarız Fatme Hanım'ın artık gönlünü yaptık. Ama dediğimiz gibi efendim, böyle 1-2-3 mesaj olursa bizler her zaman son mesaja dikkat çekiyoruz. Şakir Yakup bize yazmış. Selamünaleyküm. Ben arkadaşım Evgin'i selamlamak istiyorum. Biraz önce Evgin Nüvap okulundan bütün herkesi selamlamıştı. Şimdi de Şakir Yakup yakın arkadaşı Evgin'i selamlamış ve gelen mesajları şimdi okuyorum. İspanya'dan bizi Müjgan öğretmen aramış. Eskiden arıyordu zannedersem. Coğrafya öğretmeniydi eğer yanlış hatırlamıyorsam, konuştuğumuz var. Gorno Prahovo'dan annesi Fatme ve babası Mustafa'yı selamlamamızı rica etmiş. Çünkü onlar bizi bugün dinliyormuş. Gorno Prahovo'dan Fatme Hanım ve babanız Mustafa'ya da selam olsun demiş. Halil Bekir de Neofit Bozveliyevo'dan bize yazmış. Mustafa Şaban'ın doğum gününü o da kutlamış efendim ve Fatme Hanım'dan çok teşekkür ederim. Sözleri de gelmiş. Hadi bir güzel türkü dinletelim şimdi. Hep meşeden gidiyoruz. Meşelidir karlı dağlar. Meşeli diyecek Aliye ve Nuriye Adilov kız kardeşler.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi akşamlar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Bu yayınımızda önce haberleri sunuyoruz. Ardından günün getirdikleri programı yayına girecek. Devamlı bugün saat 13'te canlı olarak yayınlanan Perşembe Ekspres programının bir bölümünü tekrar dikkatinize sunacağız. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri sunuyorum. Önce özetler, mikrofonlar başında ben Şevke Çakır. BAP Hicra Müdürü görevden alındı. Ivo Hristu, Bulgaristan dış politikada denge arayışındadır dedi. Bir sofrada miras temasıyla Türk Mutfak Haftası başladı. Pamporu bölümünde.

bölgesindeki heyelan aktifliğini koruyor. Şimdi haberler. Bulgaristan Ulusal Radyosu BNR tarafından ulaşılan bilgiye göre Gıda Güvenliği Ajansı BAP Hicra Müdürü Dr. Angel Mavrovski'nin görevine Başbakan Rumen Radev'in kararıyla son verildi. Tarım ve Gıda Bakanı Plamen Abrovski'nin önerisi üzerine görevden alma işlemi gerçekleştirilirken karar bugün itibariyle yürürlüğe girdi. Mavrovski kendisine tebliğ edilen görevden alma kararının Bakanlar Kurulu anketli kağıdı üzerinde olduğunu ancak imza ve mühür bulunmadığını belirtti. Şubat ayı sonunda geçici hükümet tarafından göreve getirilen Mavrovski'nin görev süresinde yasa dışı mezbalara yönelik denetimler gerçekleştirilmiş, gıda güvenliği kurallarına uymadığı gerekçesiyle çok sayıda et işleme tesisi kapatılmış ve çeşitli ürünler imha edilmişti. Doktor Mavrovski'nin yerine Profesör Doktor Svetla Yançeva atandı. Tarım ve Gıda Bakanı Plamen Abrovski'ye göre Mavrovski kurumun işleyebileceğini ortaya koydu. Profesör Yançeva ise mevcut çalışmaları daha da ileri taşıyacak. Yançeva'nın Plovdiv Tarım Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalıştığı, ayrıca Hristo Buzukov başkanlığındaki geçici hükümette bakan yardımcılığı görevinde bulunduğu bildirildi. Başbakan yardımcısı Ivo Hristo, Başbakan Rumen Radev ile ABD Başkanı Donald Trump

Televizyonu BNT konuşan Kristof, gündeme gelen vize konusunun önemine dikkat çekerek hükümetin dış politika yaklaşımının önceki yönetimden farklılaştığını vurgulayarak geçmiş dönemde Amerikan taleplerinin koşulsuz kabul edildiğini öne sürdü ve biz Sofya Havalimanı'na uçakları davet eden taraf olmadık. Ayrıca Marco Rubio'nun da söylediğini duydunuz. Bulgar makamları ne istendiğini bile sormadan evet diyordu ifadelerini kullandı ve bunlar devraldığımız ilişki biçimleridir dedi. Hristo, Bulgaristan'ın artık Brüksel, Berlin ve Paris'in yanı sıra Washington ile de eşit şartlarda diyalog yürüten dengeli ve bağımsız bir dış politika izlediğini belirterek bu yaklaşımın ülkenin uluslararası alandaki konumunu güçlendirdiğini ifade etti. Başbakan yardımcısı Ivo Hristov, Bulgaristan'ın ulusal çıkarlarının korunmasına örnek olarak ABD vizelerinin acilen kaldırılması yönündeki kararlı tutumu ve Mercosur ticaret anlaşmasının tarım sektöründeki yerli üreticilerin rekabet gücünü tehdit ettiğine yönelik hükümetin ciddi endişelerini gösterdi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türk Mutfağı Haftası Bir Sofrada Miras temasıyla bugün başladı. Türkiye'nin dünyanın dört bir yanındaki diplomatik temsilcilikleri de çeşitli gastronomi etkinlikleriyle programı tanıtıyor. Sofra, birlikte olmanın en kadim dilidir. Yemek, insanları zamanın ötesinde birbirine bağlar mesajıyla gerçekleştirilen Türk Mutfağı Haftası kapsamında Türkiye'de ve yurt dışındaki diplomatik temsilciliklerde ortak akşam yemekleri düzenleniyor. Türk şefler geleneksel lezzetleri tanıtıyor, yemek ve tatlı yapım teknikleri uygulamaları olarak sergileniyor. Ayrıca farklı bölgelere ait tarif arşivleri de tanıtılıyor. Bu yılın seçkisi ortak yemeği ve ustalığı, geleneklerin kuşaktan kuşağa aktarılmasını, dayanışmayı ve ortak mutfak hafızasını simgeleyen hem kültürel zenginliği hem de mutfak ustalığını yansıtan keşkek, baklava, mantı ve dolma gibi yemeklerden oluşuyor. Türk mutfağına ilgi duyanlar etkinlik kapsamında hazırlanan özel internet sitesi üzerinden tariflere, yemek yapım videolarına ve menü önerilerine de erişebilir. Bulgaristan'da etkinlik Türkiye Cumhuriyeti'nin Sofya Büyükelçiliği tarafından düzenlenen özel bir akşam yemeğiyle başladı. Uyanış dönemi şehirlerinden Elena bugün Azizler Konstantin ve Elena'ya adanan gününü kültürel ve dini etkinliklerle kutluyor. Kentteki kutlamalar aynı zamanda İsa Mesih'in göğe yükselişi olarak kutlanan Büyük Hristiyan Bayramı Spasov'den ile de biliniyor. Ülke genelinde Azizler Konstantin ve Elena'nın ismini taşıyan kilise ve manastırlarda dini ayinler düzenlendi. 21 Mayıs'ta Spas ve Konstantin, Elena, Kostadin vesaire ismine sahip olanlar isim gününü kutluyor. Halk Meclisi'nde Smolensk-Pamporvo yolundaki heyelana ilişkin açıklamada bulunan Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanı İvan Şişkov, heyelanın aktifliğini koruduğunu bildirdi. Heyelanın aşırı nemlenme ve zemin doygunluğundan kaynaklandığını belirten Şişkov, olayın nedenlerine ilişkin incelemelerin sürdüğünü ve sorunun çok yönlü olduğunu ifade etti. Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanı detaylı imar planı bulunmadığını ve su hattına ilişkin irtifa hakkının da olmadığını belirtti. Ulusal Yapı Denetim Müdürlüğü DNSK'nın Smolensk'te inceleme yürüttüğünü kaydeden Şişkov, yolun en kısa sürede yeniden ulaşıma açılması için gerekli adımların atılacağını vurguladı. Kültür Bakanı Eftim Miloşev 24 Mayıs, Aziz Kardeşler Kiril ve Metodi ve Bulgar alfabesi ilim ile kültürün günü ve Slav yazısının bayramı nedeniyle farklı kültür ve sanat alanlarından yaklaşık 40 sanatçıya Kültür Bakanlığı'nın geleneksel Zlatenvek, Altın Asır Devlet Nişanı'nı takdim etti.
Resmi tören Sofya'da Knyaz 1. Alexander Meydanı 1 No'lu Dvoretsa Ulusal Galerisi Balo Salonu'nda düzenlendi. En büyük devlet nişanı

0: Zlatenbek sahipleri arasında Orta Çağ tarihçisi akademisyen Vasil Güzelev, besteci Lubomir Denev, oyuncu Valentin Ganev, piyanist Borislava Taneva ve yazar Rada Moskova yer aldı. Şair ve müzisyen Mikhail Belchev vefatından sonra onurlandırıldı. Değerli dinleyiciler, Bulgaristan Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği'nin açıkladığı üzere en geniş çaplı temiz ırk hayvan teşhirinde çiftlik ürünlerinin, tarım makineli ekipmanlarının, çoban köpeklerinin, elit at ile eşekler ile farklı yarışların yer alacağı Ulusal Koyun Yetiştiricileri Şenlikleri yarın 22 Mayıs'ta başlayarak 24 Mayıs'a kadar Laskovets'e yakın Petropavlovski Manastırı'na yakın alanda düzenlenecek. Tarım ve Gıda Bakanlığı'nın desteğiyle ve Veliko Tarnovo, Laskovets ve Gorno Orehovica belediyelerinin yardımıyla düzenlenecek olan şenliklerde ülkemizde düzenlenen en büyük cins hayvanların görücüye çıkacağı festivalde yerel ve az rastlanan koyun ve keçi ırkları gösterilecek. Tarım makineyle ekipmanları, yem çeşitleri, konuyla ilgili literatür ve hayvancılıkta kullanılan ilaç malzemeleri teşhir edilecek. Çoban köpekleri, elit at ile eşekler ve az rastlanan hayvanlar da görülebilecek. Bu yıl ilk kez geleneksel Bulgar sığır ırklarının dışında Aberdeen Angus, Hereford, Galloway, Highland ve American Brown gibi popüler sığır ırkları da sergilenecektir. Hava durumu. Cuma günü ülke genelinde bulutlu ve yer yer kısa süreli gök gürültülü yağmur yağışı etkili olacak. Dolu yağışı görülecek, kuzey-kuzeybatıdan hafif rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 20-25, başkent Sofya'da 20 derece olacak. Dağlarda bulutlu ve kısa süreli gök gürültülü yağış etkili olurken en yüksek hava sıcaklığı 1200 rakımlarda 13, 2000 metrelerde 7 derece olacak. Karadeniz bölgesinde de yağmur yağışlı hava hakim olacak. Kuzeydoğudan kuvvetli rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 19-22 derece arasında, deniz suyu sıcaklığı 15-17 derece olacak. Değerli dinleyiciler, haberleri sunduk. Yayınımız devam ediyor.
1: Günün getirdikleri.
2: Günün getirdikleri.
0: Değerli dinleyiciler, haber bülteninin hemen ardından günün getirdikleri programı yayına giriyor. Teknik yapımda arkadaşımız Bilana Harizanova ile birlikte çalışıyoruz. Değerli dinleyiciler, Bulgaristan'da yetişmiş ancak Amerika'da çalışmalarını sürdürmüş ve dünyaca ünlü olmuş bir doktoru tanıtacağız. Doktor Emmanuel Kamberov'un yazısını dikkatinize sunacağız. Bizi dinlemeye devam edin.

Değerli dinleyiciler, milyonlarca ailenin çocuk sahibi olmayı hayal ettiği ve üreme sorunlarının giderek ciddi bir küresel sorun haline geldiği dünyamızda tıbbın görevi bu hayalleri gerçeğe dönüştürmektir. Günümüzde dünya çapında tüp bebek kliniklerinde ve araştırma laboratuvarlarında yaygın olarak kullanılan teknolojilerden biri Bulgar bilim insanı Dr. Emanuel Kamberov tarafından geliştirildi. Geliştirilen kesin, erken ve erişilebilir genetik tarama teknolojileri, sağlıklı bebek sahibi olma ve daha bilinçli tıbbi kararlar alma yollarını sunar. Doğru tanı, bebek sahibi olma hayali kuran çiftler için büyük bir umut kaynağı olan tüp bebek tedavisinde yaşanabilecek hayal kırıklığı ve ağır duygusal yıkımları önlemenin anahtarıdır. Picoplex ve Truplex gibi teknolojiler, embriyonlardaki ve hamilelik sırasındaki genetik anomallerin erken teşhisinde dünya genelinde kullanılmaktadır. Bu teknolojiler tek bir insan hücresinden son derece hassas analizler yapılmasına olanak tanımaktadır. Bulgar bilim insanı, mikrobiyolog, araştırmacı ve mucit Dr. Emanuel Kamberov'un çalışmaları, tek bir hücreden insan genomunu laboratuvar ortamında çoğaltıp analiz edebilmeyi sağlayan ilk teknolojinin temellerini attı. Bu devrim niteliğindeki teknoloji sayesinde bugün milyonlarca aile sağlıklı çocuk sahibi olabilmektedir. Veliko Tarnovo'da doğan, Bansko'da büyüyen ve Blagoevgrad Fen Lisesi'nden mezun olan Kamberov, akademik kariyerine Plovdiv'deki Paisi Hilendarsk Üniversitesi'nde mikrobiyoloji eğitimi alarak başladı. Doktora tezini savunduktan ve yardımcı doçent olarak çalıştıktan sonra 1992 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne taşındı. Bu karar ona etkileyici bir uluslararası kariyerin kapılarını açtı. Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyanın en prestijli araştırma üniversitelerinden olan Wayne Eyalet Üniversitesi ve Michigan Üniversitesi'nde çalıştı. Daha sonra biyoteknoloji şirketi Rubicon Genomics'e katıldı ve birkaç yıl içinde bilimsel araştırma başkan yardımcılığına yükseldi. Burada bugün dünyadaki tüp bebek kliniklerinin %95'inden fazlasında kullanılan Picoplex teknolojisini geliştirdi. Embriyonlardaki genetik anomalileri çok daha erken ve daha yüksek bir hassasiyetle tespit edebilen bu teknoloji, onkolojik hastalıkların teşhisinde ve modern tek hücreli genomik alanında da kullanılmaktadır. Üretim lisansları Illumina

Ina ve Thermo Fisher Scientific gibi dünya liderlerinin elinde olması bu durumun tıp alanında küresel ölçekte ne kadar büyük bir öneme sahip olduğunu göstermektedir. Dr. Kamberov'un prestijli uluslararası dergilerde 40'ın üzerinde bilimsel yayını ve moleküler tanı alanında 30'dan fazla uluslararası patenti bulunmaktadır. 1996 yılından beri New York Bilimler Akademisi üyesidir. Etkileyici kariyerinin arkasında topluma hizmet eden bir aile geçmişi yatıyor. Babası Raip Stefan Kamberov uzun yıllar Bansko'da görev yapmış ve hayatını inanca ve topluma adamış bir din adamı olarak yerel halkın hafızasında da yer edinmiştir. Uluslararası tanınırlığına rağmen Dr. Emmanuel Kamberov'un adı Bulgaristan'da nispeten bilinmemektedir. Oysa çalışmaları modern üreme tıbbını ve milyonlarca insanın hayatını gerçek anlamda değiştirmiştir.

0: Sevgili dinleyiciler, iş arkadaşımız Sevda Dükkancı, Plovdiv'in görülecek yerlerini anlattı. Ardından da Ahmet Yusuf o güzel sesiyle, Filibeli Yarim türküsüyle huzurunuzda oldu. Değerli dinleyiciler, yarın 22 Mayıs'ta Plovdiv'in eski bölümünün mimari müze sit alanı ilan edilmesi üzerinden 70 yıl tamamlanıyor. Eski Plovdiv kentin merkezinde Nebettepe, Taksimtepe ve Cambaztepe olmak üzere 3 tepe üzerinde. Toplam büyüklüğü ise yaklaşık 35 hektar olan bir alanda yer almaktadır. Sit alanında Nebettepe Arkeoloji Kompleksi ile Antik Tiyatro gibi amblem niteliği taşıyan eşsiz anıtlar bulunmaktadır. Plovdiv'in en eski Ortodoks kiliseleri, Bulgaristan'ın milli uyanış devrinden kalan evler, kayda değer mimari anıtlar da burada yer almakta. Eski Plovdiv'in bundan tam 70 yıl önce mimari müze sit alanı ilan edilmesi, şehrin eşsiz kültürel ve tarihi mirasını kurtaran kayda değer bir olaydır. 1979 yılında geçmişten kalan anıtların korunması için verilen Avrupa Altın Madalyası'na layık görülen eski Plovdiv mimari sit alanı UNESCO'nun Dünya Mirası listesine de adaydır. Eski Plovdiv'in sit alanı ilan edilmesi üzerinden geçen 70 yıl dolayısıyla Plovdiv'de bir dizi etkinlik de yapılmaktadır. İş arkadaşımız Sevda Dükkancı'nın hazırladığı Plovdiv sunumunun eski kente yer alan bazı önemli yerlere ilişkin olan ikinci bölümünü yarın sabahki acısıyla tatlısıyla mektuplarınız programında dikkatinize tekrar sunacağız. Cumartesi sabahı sizden bize, bizden size programında yer alan tarih sayfaları köşesini hazırlayıp sunan Doktor Emine Bayraktarova ise yine eski Plovdiv'de bulunan ve uzmanlar tarafından Bulgaristan'daki barok mimarisinin zirvesi olarak tanımlanan göz alıcı intişamıyla günümüze kadar varlığını sürdüren bir kültür anıtı olan Kuyumcuoğlu evinin tarihini de anlatacak. Sevgili dinleyiciler, hafta sonu yarın programlarımızı sakın kaçırmayın dedikten sonra şimdi telefonlarımızı açıklama, hatırlatma zamanı geldi çattı. 02 963 06 75 ikinci telefonumuz 02 933 63 18 tekrarlıyoruz. 02 963 06 75 ikinci bir telefonumuz daha var. 02 933 63 18 Danayıl Delef, Bedri Halis camın diğer tarafında, ben de stüdyoda Şevki Çakır, sizleri sabırsızlıkla bekliyoruz.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
0: Evet sevgili dinleyiciler, her zaman olduğu gibi bu saatte sizin saatiniz, sizin istekleriniz, sizin yorumlarınıza yer açıyoruz, yer veriyoruz.

0: Ömer Ömer bize dün yazmıştı. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinizde olsun sayın radyo çalışanları, dinleyicileri ve Müslüman alemi, nasılsınız? İyisiniz inşallah demiş. Bizler de çok iyiyiz Ömer Bey. Umarız sizler de iyisiniz. Birkaç kişiyi selamlamak istiyorum. Bugün 21 Mayıs Perşembe. Köyden Zeliha Ennemin. Anne olacak ennemin yazılmış, Oktay kardeşimin, Belenti'den Zelih ablamın oğlu Hüseyin'in ve Varna'dan Hidayet arkadaşımın doğum günleri. 22'si Cuma ise Yasin Kovu imamı İbrahim Hoca'nın doğum günü var. 23 Cumartesi Ludogorci imamı, tekrarlı devam ediyoruz. Ludogorci imamı İbrahim Hoca'nın doğum günü. Doğum gününüz kutlu olsun. Allah hayırlara vesile etsin. Nice senelere sıradaki türkü onlara gelsin. Ayrıca bütün Staro Selişte halkına da gelsin. İyi günler, Allah'a emanet olun demiş. Ve ben Staro Selişte'den Ömer Gafur diye yazmış. Tabii ki profilinizde isminiz çıktı Ömer Bey. Telefonumuz geldi, bakalım bugün ilk kim bizi arıyor. Alo, hoş geldiniz, buyurun.
1: Ben gene Bedriye'cim. Selamünaleyküm.
0: Fatma Hanım, ben Şevkiye, buyurun.
1: Ya oldu. Ben şimdi Hırsıvı'dan akrabamın doğum günü var 23'ünde. Adı Acet. Ona sağlık, sağlamlık dilerim. Uzun kızını, çocuklarını, torunlarını, hepsini selamlıyorum. Bir de Hürmüz Hanım'ın geçmiş doğum gününü kutluyorum. Ona da sağlık, sağlamlık, hoşluk diliyorum. Bütün sevenlerini, onu da selamlıyorum. Bütün Bulgaristan halkının Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Herkesin de, sizin de, bütün ekibinizin. Bu sabah Bedriye çok güzel yayın yaptı. Baştan bitkiye kadar ağladım. O kadar güzeldi, o kadar güzeldi. Allah'ım ona sağlık versin. Hepinize de, size gurur duyuyorum. Sizi çok seviyorum ben. Şevkiyeciğim, sağ ol, hoşça kal yavrum.
0: Teşekkür ederiz Fatma Hanım. Bedriye zaten sözlerinizi duydu ama böyle zaman zaman iyi ki tatlı söz söylemeniz ne kadar güzel, bizim de kalbimizi inanın çok çok çok ısıtıyor, çok da mutlu oluyoruz. Aynı şekilde Fatma Mehmet de Burgas'ın Bilka köyünden yazmış. Bu sabah yine gurbet türküleri, içimiz dağlandı ama ne yapalım, kolayı yok, dayanan bilir acısını demiş Fatma Mehmet. Çok teşekkür ederiz. Tabii ki Bedriye'yi burada kutluyoruz, öpüyoruz, onu kucaklıyoruz. İyi ki var, iyi ki böyle güzel türküler seçmiş, iyi ki sizi duygulandırmış. Biraz hüzünlenmişsiniz ama bu hayatta hüzün de var, acı da var, sevinç de var, neşe de var dedikten sonra sırada biz Danayıl'la birlikte seçtiğimiz türküyü dinletme zamanı. Şimdi Bedriye için de sürpriz olacak. Ah hanım, çıkmış Ayazman'ın başına diyecek Osman Aziz.

0: bugün gelinimin doğum günü var.
1: Tamam.
0: Onu selamlamak istiyorum. Adı Sevinç. Öğretmen gibi çalışıyor PSO'da. Angliski'den ders veriyor.
1: Tamam.
0: Eşi Coşkun Sarıyev. Çocukları Tolga, Gizem, kaynısı Gülbiye. Ona sağlık, uzun ömür, mutluluk diliyorum. Gelin hanımı çok seviyorum. Onun için ona sırada nasıl türkü varsa bir türküyle selamlayın. Çok memnun kalacağım.
1: Tamam, Gülbiye Hanım, söz, selamlıyoruz. Sizin gelininiz Bayisibu köyünde İngilizce öğretmenimiz Sevinç Hanım'ın doğum gününü kutluyoruz ve Happy birthday to you, Madam Sevinç diyoruz. İngilizcemiz ne kadar güzel bilemiyoruz ama akşama böyle bir kontrol eder güzel İngilizce öğretmenimiz dedik ve diğer dinleyicimizi alıyoruz. Efendim, iyi günler, nasılsınız?
2: İyi günler. Kimle karşınız? Şevki Hanım mı?
1: Evet. Ya Şevki ya Bedre. Bedre telefonu aldı. Stüdyoda benim.
2: Teşekkür ederim. Bağlı Kırsız Köyü'nde öğretmen Abdullah Efe sesliyorum.
1: Buyurun Abdullah Bey.
2: Size. Benim arabamın sebebi benim yarın çocuğumun doğum günü var. Fakat yarın canlı yayın olmadığı üzere bugün aramak istedim. Onlar Avusturya Viyana'da yaşıyorlar. Adı Günaydın.
1: Tamam.
2: Babasının adı Şenay, oğlu Deniz. Onun doğum günü kutlu olsun. Sağlık, hoşluk, işinde başarılar dilerim. Oğlumla ikisi Viyana'da PTT'de çalışıyorlar. Onlara sağlık diliyorum hepsine. Ayrı ayrı. Ayrıca kız kardeşimiz Zeresi köyünden. Bugün onun da doğum günü var. Onun da doğum günü kutluyorum. Ayrıca Varna'da yaşayan büyük oğlum Ali Aydın, eşi Filiz, o çocukları Arman ve Alice, onları da kutluyorum. Onların da işinde başarılar diliyorum. Okullarında başarılar diliyorum. Sağ olun. Ayrıca gelecek Kurban Bayramı'nı da kutluyorum hepinizin. Onların da bayramı kutlu olsun diyorum.
1: Teşekkür ederiz Abdullah Bey. Bayram için daha biraz erken de olsa biz bugün oğlunuz Günaydın'ın doğum gününü kutluyoruz efendim. Ta uzak Viyana'ya selamlarınızı gönderiyoruz.
2: Ayrıca bu sıradaki şarkı onlara...
1: Sırada güzel bir türkümüz var Abdullah Bey. Evet sevgili dinleyiciler, bazen biz söylüyoruz, şarkı değil türkülerimiz var. Yerli ses sanatçılarımız özellikle türküleri seslendiriyorlar. Biraz önce gelinimiz Sevinç, şimdi de oğlumuz Günaydın. Ne kadar güzel isimleri var. İsimleri kadar güzel hayatları ve ömürleri olsun diyerek şimdi mesajlara bir göz atıyoruz. Evgin Ergin bize yazmış. Selamünaleyküm değerli Sofya Radyosu ve çok kıymetli çalışanları, ben Gusla Davulcular Köyü'nden Evgin Necdetov. 16 yaşındayım. Bugün ilim ve irfan ocağımız, bizim ikinci evimiz olan Medresetün Nüvab'ı selamlamak istiyorum. Başta hocalarım, öğretmenlerim, müdürüm, Şerif Hocam, müdür yardımcısı.

0: Sizler nasılsınız?
1: Valla biraz önce geldim. Ne zamandır beri arama uğraşım aklımda, bir önceden bağlanamayacağım. Çünkü bayağı bir şeydi. O yüzden bugün istedim dostlarımı selamlama burada sizin sayenizden. İlk önce anam kadar sevdiğim Nebahat ablamı, Visoko Gulamovoda'dan Vesya Hanım'ı, Mazes teyzeyi, Boyan'dan Vesya anneyi, Sevdiye yengem gibi Sevdiye Balaban Okos köyünden Nefiye halamı ve bugün bütün doğum günü olanlara küçük büyük demeden herkes çıkar, doğum günleri kutlu olsun. Sağlıklı, sıhhatli, uzun ömürleri olsun efendim. Hoşça ve dostça kalın. Bana da selam yok mu diyenlerle gitti Şevki Hanım.
0: Teşekkür ettik Yılmaz Bey. Siz bizim adımızdan konuştunuz. Kürsüden, parlamentodan konuştunuz. Teşekkür ederiz. Biraz önce Mustafa Adem bizi Haskonu Kladenets köyünden aramış. Mumçılgrad'dan Mustafa Şabanov'un doğum günü varmış. Kutlu olsun. Bizler de buradan kutluyoruz. Biraz önce Burgas'ın Bilka köyünden Fatme Hanım mesajını okudum. Ama benim eski bir mesajım vardı. Onu okumadınız dediniz. Yazmışsınız. Bizler her zaman son mesaja bakmaya çalışıyoruz. Fatme Hanım. Aslında gördüğünüz gibi fazla hareket etmeye zamanımız yok. Bütün sözleri bir araya getirebilirsek daha iyi olur. Kusura bakmayın, isteyerek atlamadık mesajınızı. Okuyoruz şimdi hemen. Sayın Sofya Radyosu, ben Burgaz Sancağı Bilka köyünden Fatme. Bugün benim iki damadım var. Onları selamlamak istiyorum. Doğum günlerini kutluyorum. 24 Mayıs'ta büyük damadım Nazif'in doğum günü. 25'inde ise küçük damat Hasan'ınkisi var. Onlara Allah'tan sağlık, sağlamlık, işlerinde başarılar dilerim ve onları çok da seviyoruz. Sıradaki türkü ikisine de, ailelerine de gelsin. Torunlarımı da çok seviyorum diye yazmış Fatme Mehmet. Umarız Fatme Hanım'ın artı gönlünü yaptık. Ama dediğimiz gibi efendim, böyle 1-2-3 mesaj olursa bizler her zaman son mesaja dikkat çekiyoruz. Şakir Yakup bize yazmış. Selamünaleyküm, ben arkadaşım Evgin'i selamlamak istiyorum. Biraz önce Evgin Nüvap okulundan bütün herkesi selamlamıştı. Şimdi de Şakir Yakup yakın arkadaşı Evgin'i selamlamış ve gelen mesajları şimdi okuyorum. İspanya'dan bizi Müjgen öğretmen aramış. Eskiden arıyordu zannedersem. Coğrafya öğretmeniydi eğer yanlış hatırlamıyorsam, konuştuğumuz var.

Yahu'dan Fatme Hanım ve babanız Mustafa'ya da selam olsun demiş. Halil Bekir de Neofit Bozdeliyev'dan bize yazmış. Mustafa Şaban'ın doğum gününü o da kutlamış efendim ve Fatme Hanım'dan çok teşekkür ederim sözleri de gelmiş. Hadi bir güzel türkü dinletelim şimdi. Hep meşeden gidiyoruz, meşelidir karlı dağlar, meşeli diyecek Aliye ve Nuriye, Adilov kız kardeşler.